0: Yebo.
1: Zosala. Zosala udliwe izindwandwa zolwa. Alright, akhona ama comment lapho dali sesivala. Njengoba nje isikhathi laba 17:34 kumsakazo wakho umkhulu of FM 107.6 FM. Ningi izinto ezenzekayo ezweni sibe sakhilo. Okunye futhi ke singakubalula ile ye kephu eliphuma lapha ke go underpack entabeni zokahlamba lapha ke go Drakensberg kushulo ukuthi lapha ke lizo buza ukuthi ke wena ungubo zingakhe kuyabanda ke bakwethu siyazi kunalo umswenko uthengile over the weekend you must make sure ukuthi ke uphathe ne jazz ukwazi ukuthi ugqoke or i jacket bathuthuzele nenhle ngoba kuzobe nidlisela ugagene
0: Okaganini. Yeah. Mm. Nanga zindawo nje lake thekwini bese siqalile vele ukuthi ukuna nabo goal kanje so nje abantu abambathi bakithi shothi nje le weekend ish. Abantu ke bazibajabule kahle bazojabula nganini kodwa nje abantu abambathi.
1: Bathani kuvele nje angithi kuthiwa lapha ke kuqala le nto ekuthiwa untuli gas. That's from July.
0: Yeah.
1: And July and the cap. And the cap. Nashkarobia.
0: Siya fight.
1: So kuchi mama ashike lapha kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk ngilethela kumgungundlovu FM. Kusasa ke ngizona ngilaphe Howick.
0: Yeah.
1: Aya ukhe impophomeni kuyafana impophomeni Howick ya.
0: Howick
1: somewhere yeah. After work.
0: Yeah.
1: Ungonzani ungangibuzi?
0: Akubuzana. Isemahlanyeni.
1: Akukhole emahlanyeni kodwa kunobhozanyana esobeza.
0: Yeah, abuzobuqhubeka.
1: Phethe iviyani ukukhala abantwana abafana.